Doctor Chili Mix. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.

but don't you remix. In your white infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In climis, aso itlaya. Don't you remix. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantli.